Evet, antisi de burada uzamalı. Ne diyor? Sarsızlığı seviye. Formatörüne. Sarsız İstanbul su bak. Mesut uzamalı. Natural. Moruk natural şirin. Ne diyor? Mat existi ya ara lokal. Ne diyor? Ay moruk şirin mi makasın? Tahan moruk şirin. Hemen fiyat katı. İyi fat fat fat. İyi tahan moruk şirin. Ara da lima. For example, bak moruk da. Ay haneka. O da lima diyor. Tahan da. Belirge acaba moruk seselik ne demek? Ular var. Ne tarzda? Paya montu kahro be, pes tarzda da moruk seselik mi afetado? İdam mı kanser mi diye? İde prosedürle tao adı us

Abi işte orada uzanmalı. Ne diye sarsızı seri Bermatonya. Asus İstanbul sıvapı mesaj uza emor natural. Emor natural şire. Ne diye mat existi ya ara lokal. Ne diye emor şire mi makasa. Atahan emor şire. Hani fiyat katı iyi iyi fat fatın iyi ha atahan emor şire para da lima. For example, bak moruka, ayhaneka, Oda luga itu tahan ka, beluga acahan moruk seseluk negama ka, ula lalu. Ini tegala payah muntuk kang rube, depois tara gaba moruk senegama afetado. Ida ma kasona dia, ida persidara tau adubus